gimiştin. Ne hışkan adalariz, varsa keçna gimiştin. Ne hışkan adalariz, şubandin şart, fildin şart, kifildin. Avaz fehna yargariz. Şubandin şart, fildin şart, kifildin. Avaz fehna yargariz.